Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Kursan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslının en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasında

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müziğin keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve dünya çapında tanınan geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u Tim Althoff'un yorumundan dinleyelim.

Camus'un romanlarının kendisini defalarca büyülediğini söyleyen Tim Althoff bu albümü Murakami'ye ithaf etmiş ve albümü hazırlarken hayranı olduğu Japon yazarın edebi dünyasından ilham almış. 2026'nın 15 Mayıs günü raflarda yerini alan bu taze albüm, kitapları birer ses manzarası haline gelmiş Japon yazara müzikal bir saygı duruşu olarak tanımlanıyor.

Alman piyanist, besteci ve aranjör Tim Althoff, Between Here and Nowhere, burasıyla Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u seslendirdi. Haruki Murakami

Klasik müzik ve caz arasında zahmetsizce geçiş yapan ve her iki türün sınırlarını aşan bir stile sahip olan sıra dışı piyanist Tim Althoff, Nanoko adlı bestesini seslendirdi. Bu sıra dışı albümde yer alan parçalar bazen cazın doğaçlamacı ruhuna, bazen popun yakalayıcı ritimlerine, bazen de klasiğin derin yapısına bürünüyor. Tim Althoff, Murakami'nin romanlarındaki müzikal referansları yeniden yorumlarken edebiyat ve müziğin ortak alanına da övgü yapıyor.

Piyanist Tim Althoff, en etkili çağdaş yazarlardan biri olan Murakami'nin eserlerinden ilham alan eşsiz piyano projesi Between Here and Nowhere adlı albümünden Schumann'ın Opus 82 Orman Manzaraları piyano serisinden Peygamber Kuşu adlı parçayı seslendirdi. Müzik otoriteleri Tim Althoff'un Burada ve Hiçbir Yer Arasında albümü hakkında şunları söylüyor. Duygu ve anlatı üzerine kurulu sıra dışı bir proje. Piyanonun narin, minimalist sesi dinleyiciyi gerçeklik ve rüya arasında askıda kalmış bir mekana, Murakami'nin karakterlerinin yıllardır buluştuğu yere götürüyor. Althoff kitapları birebir resimliyor ancak duygusal ağırlıklarını müziğin diline çeviriyor.

Piyanist Tim Althoff, Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden John Lennon Paul McCartney'nin Norveç Ormanı adlı şarkısını yorumladı. Murakami'nin romanlarını okuyan herkes müziğin onun yazılarında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bilir. Murakami'nin İmkansızın Şarkısı adlı romanı hem ilhamını hem de adını az önce dinlediğimiz Norveç Ormanı adlı şarkıdan almış. Piyanist Tim Althoff, 20 yılı aşkın süredir hayranlık duyduğu, hatta uğruna Japonca bile öğrendiği Murakami hakkında şunları söylüyor. Müzik Murakami hikayelerinde arka planda asla kalmaz. Karakterleri ve hikayeyi şekillendiren temel unsurdur müzik. Murakami eserlerinde caz, klasik ve pop müziğe göndermeler yapar. Bu belki şaşırtıcı ama aynı zamanda bana da çok tanıdık geliyor ve benim müzik zevkimi birebir yansıtıyor.

Tim Althoff'un yorumundan Henry Mancini'nin Dear Heart isimli şarkısını dinledik. Albümde hem ilk bestelerine hem de Murakami'nin romanlarındaki parçaların yeni yorumlarına yer veren Tim Althoff, Murakami'nin doğduğu ülke olan Japonya'nın dilini öğrenirken kültürün

de yoğun bir şekilde inceleyerek yazarın yazılarındaki ince nüansları derinlemesini anlamaya çalışmış. Japonya'nın diline ve kültürüne olan derin ilgisiyle Alhoff, Murakami'ye ithaf ettiği albümünde bir saygı duruşundan daha fazlasını yaratırken dinleyicilerini de edebiyatın, hafızanın ve müziğin buluştuğu ara bir alana davet ediyor.

Alman piyanist ve besteci Tim Althoff, Haruki Murakami'nin düz yazısının karakteristik duyguları, imgeleri ve atmosferi üzerinden bir müzikal yolculuk sunduğu Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden, Murakami'nin Renksiz, Susukuru Tazaki ve Haş Yılları adlı romanda yer alan, Liszt'in Yolculuk Yılları 1. Yıl İsviçre adını taşıyan 9 piyano parçasından Vatan Hasreti adlı 8. parçayı seslendirdi.

Fritz Kreisler'in Puniani tarzında Prelude ve Allegro adlı parçasını Janos Ensemble'ın yorumundan dinledik. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Janos Ensemble, bitmek bilmeyen bir ilhama sahip olan bir topluluk. 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açtı. Ünlü topluluk albümde Mozart, Kreisler, Wieniawski ve Bach gibi klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle, diğer yandan da Yanoşkaların kendilerine ait 3 yeni özgün besteyle yeteneklerini sergilediler ve zengin bir müzikal çeşitlilik sundular.

Yan Aşkı Ensemble, Bach'ın 3 numaralı orkestra süitinden Arya bölümünü seslendirdi. Devrim adını verdikleri albümlerinde klasik bestecilerin eserlerin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yan Aşkı, Beatles'ın en iyi hitlerini onlara bir övgü olarak Yan Aşkı tarzını düzenlemiş, klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz diyen topluluktan şimdi iki Beatles şarkısı dinliyoruz.

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türleri birleştirerek dinleyicilerine ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Kendimizi Beatles'la mütevazi olmayan bir şekilde karşılaştırmak istemiyoruz diye açıklıyor grubun kontrbasçısı Julius Darvas. Ancak klasik müzik alanında onların pop müzik alanında yaptıklarını da başarmaya çalışıyoruz diye sözlerini sürdürüyor. Beatles pop müzikte devrim yarattı ve aynı şekilde biz de klasik müzikte devrim yaratmak istiyoruz. Klasik eserlerin yorumlanmasında barok dönemde doğal kabul edilen doğaçlama fikrini yeniden canlandırıyoruz.

İki keman, piyano ve kontrbastan oluşan Yanoşka Ensemble, Devrim adlı albümlerinden son olarak František Janoška'nın Leo'nun Dansı isimli parçasını seslendirdi. Çalgıların şarkısına şimdi başa dönüyor. Bugünkü programımıza ilham veren İrlanda halk şarkısını, Björnsen'in şarkı söyleyen içli sesinden dinliyoruz.

Sally Mayer'in yorumundan Danny Boy adlı İrlanda halk şarkısını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan

Bu hafta hep olduğu gibi tellerden ve tuşlardan yüreklerimize ulaşan parçalara kendimizi teslim edeceğiz. Johannes Brahms, 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romantik bestecilerinden. Fakir bir ailenin çocuğu ama evde piyano, kontrbas, korna gibi çalgıları olan bir ailenin çocuğu. Babası bizzat ilgilenince Brahms 5 yaşında piyano eğitimi alarak hızla ilerlemeye başlamış. 12 yaşında gemicilerin eğlendiği bir dans kulübünde piyano çalıp kazandığı paralarla kendine nota alan istekli, enerjik, müziğe tutkulu bir genç müzisyen. Robert Schumann ile tanışması yaşamında yeni bir yola sokmuş besteciyi. Brahms, Hamburg'un karanlık sessizliğinde yaratılmış ama zor yollardan geçip biçimlenmiş, gelişimi sırasında kendi içindeki tüm duygularla uzlaşmış bir yetenek. Schumann'ın onu sahiplenmesi 20 yaşında olan gencecik Brahms'ın sanki bir gecede ünlenmesine neden olmuş. Ama onulmaz bir mükemmelliyetçi yapısı olan Brahms'ı bir o kadar da korkutmuş bu. Herkesin ondan yapıtlarını görmek istemesi, onu bir süre bazı eserlerini yakacak kadar endişelendirmişse de önceleri romantik temele oturttuğu eserlerinde daha sonra klasik vurgunun ağır bastığı görülüyor. Sonuçta romantik ve klasik temelin birbiri içinde erimesiyle oluşan kendine özgü bir stili olmuş. Yaşam parolası Frei aber froh, özgür ama mutlu olan Brahms'tan bugün en güzel oda müziği eserlerinden biri olan Opus 34 piyanolu beşliği dinliyoruz. Brahms insana bestelerini dinlediği sürede güzel anlar yaşatan bir besteci. Dinleyeceğimiz eseri iki keman, viola ve iki violonsel için 1862 yılında 29 yaşındayken yazmış. Ve her zaman olduğu gibi Clara Schumann ve Joseph Joachim'e yollamış. İkisinin de coşkulu etkileşimlerine tanık olmuş. Özellikle de Clara bu esere Masterpiece adını vermiş. Joseph Joachim ise sadece girişin kuvvetli yansımayabileceği konusunda uyarmış besteciyi. Clara ve Joseph eserin melodi konusunda kusursuz ancak enstrüman konusunda sıkıntılı olabileceği konusunda hemfikir olmuşlar. Uzun bir hikayesi var aslında eserin. Joachim eseri uzun uzun çalışmış ve 1863 yılında Hamburg'da seslendirmiş. Ancak üzerinde bu kadar çalıştığı eserin istediği ivmeye kazanmaması Brahms'ın şevkini kırmış ve eseri iki piyano için sonata dönüştürmüş ve kuartet notalarını yok etmiş. Clara Schumann ve Hermann Levy 1864 yılında yeni eseri büyük bir başarıyla seslendirmişler. Ancak eserin bir transkripsiyon gibi yansıttığı konusunda endişeleri olmuş ve Brahms'tan yeni bir uyarlama yapmasını istemişler. Levy piyanolu kuintet önerirken Clara arkasına büyük orkestra koymasını istemiş. Sonuçta Brahms piyanolu beşlide karar kılarak üzerinde çalışmaya başlamış ve 1864 Ekim'inde bitirmiş. Neyse ki gençken başka eserlerine yaptığı gibi kuartetin notalarını tamamen yok etmemiş de piyanolu beşliye çevirebilmiş. Eserin tüm bölümleri öyle güzel ki duygulu, zarif, müthiş romantik. İnsan arasında bir tercih yapamıyor. Ben yapamıyorum şahsen, öyle diyeyim. Baştan sona aydınlanan, güçlenen, atılım yapan, parlak ve yaşama bağlı bir sonuca götüren eserin her bölümünü ayrı özenle dinleyin istiyorum. Emerson Quartet ve piyanist Leon Flaşer'den dinliyoruz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Korsan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz yaşamın içinde çok badirelerden geçmiş ve bunları müziğine taşımış Dmitri Sostakoviç. Brahms'tan çok farklı müzik yapan, ancak müziğin gücünü ve etkisini anlatmak için dönemler arası gezinmek ve aradaki farklılıkları görerek o müziği de sevmek önemli. Dolayısıyla klasik döneme en uygun tezat olarak seçtim size Sostakoviç'in müziğini. İlk notaların dili programlarında size anlattığım gibi tanıştığımda müziğini gerçekten anlamadığım, ne yapmak istemiş dediğim bir bestecidir. Ancak dinledikçe insanı içine çeken yapısı, dikkatimi hep tetikte tutması ve aslında müziğiyle yaşamın gerçek yüzünü anlatmasını kavradığımda onu çok sevdim. Prokofiev ile ilgili bir programda yaptığım anlatımın içinde de vardır. Sostakoviç bir diğer Rus besteci Prokofiev ile birlikte bana mükemmel olmadığımı, bunun sadece dünya ekolünün bana da bir dayatması olduğunu ve kendimin artı ve eksilerin toplamı ile ancak var olabildiğimi ve bir diğerine yansıdığımı öğretmişlerdir. Minnettarım. Aile durumları bozulduğunda sessiz sinema dönemlerinde filmlere anında müzik yapması sonucu eserleri farklı bir görselliğe sahip olan bu değerli besteciden bu hafta ikinci piyano konçertosunu dinliyoruz. Konçerto kendi içinde barındırdığı ritmi ile dikkat çeken bir beste. Bakalım size neler düşündürecek. Piyanistimiz Christina Ortiz, şef Vladimir Ashkenazi ise Royal Philharmonic Orkestrayı yönetecek. Christina Ortiz Brezilyalı, doğal bir müzik kalitesi var. Enstrümanından güçlü ve rafine bir tını elde eden müzisyen. Van Cliburn piyano yarışmasını kazanmış bir piyanist. 2013 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği festival kapsamında gelip bir resital vermişti. Şahsen dinlemiş ve çok sevmiştim. Kulaklarınızda piyanistin dokunuşları ve zamanlaması harika, ritmik dozu kıvamında ve parlak yansımasıyla Ortiz Sostakoviç birlikteliği. Dinliyoruz efendim.

Sırada bir istek var. Bestecimiz Beethoven ve oda müziği dendiğinde orkestra eserlerinden çok farklı yansıyan bir yaylı kuartet. Besteci ne kadar yumuşacık sıcaklığını içinde saklamaya çalışsa da onu hırçın aksi ama müziği güçlü diye tanımlayanların da zaman içinde keşfedebileceği, insanı şaşkına çeviren bir üslubu var. Ayrıntıda ince, zarif ve oya gibi işli onun eserleri. Eserimiz Opus 18'e bir numaralı Yaylılar Kuarteti. Bestecinin 20'li yaşların sonlarına doğru yazdığı bir eser. Beethoven'ın detaycı ve mükemmeli arayan yapısı nedeniyle o dönem bestelediği eserlere ait birçok eskiz bulunmakta. Örneğin dostu Karl Amenda'ya gönderdiği kopyayı bir süre sonra kimseye göstermemesini istemiş ve bu arada bir yaylı kuartet nasıl bestelenir öğrendiğini de aktarmış. Ve böylece dinamik, ritmik, denge ve uyumun öne çıktığı şık bir eser çıkmış ortaya. Eserde her ne kadar kontrpuan hocası Haydn'ın karakteri göze çarpıyorsa da Beethoven'ın kendine özgü nefis, tatlı, zevkli üslubu her notasında öne çıkıyor. Detayda incelikli, zarif, tatlı ve sıcak bir eserde bir kez daha Beethoven'ın yüceliğine hayran kalmak için eseri Hungarian Quartet'ten dinliyoruz.

Geliyoruz benim safiyet, masumiyet, zarafet ve kırılganlığına hayran olduğum, dinleyicilerinin ise onun parmaklarının altında notaların şarkıya dönüştüğünü düşündükleri zarif, ince ruhlu, narin, güzel eserlerin bestecisi Franz Schubert'e. Ondan etnik ve folklorik Alman dansları dinleyeceğiz. Schubert bakalım nasıl bir zarafet ve zenginlik yaratmış bu parçalarda. Piyanist Mitsuko Uchida seslendirecek. Alman danslarını dinlerken her seferinde Schubert'in düşünce, incelik ve zarafetini biraz daha ileriye taşıdığı duygusunu yaşıyorum. Daha doğrusu algılamada ben gelişiyorum demeliyim. Bunda Uchida'nın Schubert anlayışının da çok etkisi var. Dinliyoruz efendim.

Kulaklarınızda canlı, dinamik, neşeli, melodik ve zarif müziğiyle Rossini, her seslendirdiği arya ve şarkıya anlam katan yorumuyla Pavarotti kalsın istedim. La Danza ve La Promessa. Luciano Pavarotti seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik Notaların Dili programında Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bu hafta tellerden ve tuşlardan yüreklerimize ulaşan parçalara kendimizi teslim ettik. Başka melodilerde tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kursan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Kresi'yi dinleyen herkese iyi haftalar. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
2: Geleceğe seslenen gelenek, kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu, yazan Faruk Şuyun, Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu, 348 sayfa, 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimleri

Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, bir arkeoloji dedektifinin maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet imiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Bugünlükte beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini verecek. Her yıl unutulmaz bir konserle dinleyicilere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ise soracağımız sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Alliage Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: see a great change taking place today.
1: Not bad.
2: Bravo.

I know you haven't made your mind up yet, but I would never.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta İngiliz müziğiyle başlıyoruz. Eserimiz bir İngiliz olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen bir besteciye ait. Adı Elgar. Doğa düşkünü, doğanın bize sunduğu sesleri dinleyerek yaşamı çözdüğünü söyleyen Elgar'ın en güzel eserlerinden birini dinleyeceğiz bugün. Besteci ve onun zarif, duygulu, şeffaf, incelikli, tutkulu, güçlü müziği. Doğayı örnek alarak bestelediği müziğini dinleyiciye çok duyarlı ve duygulu yansıtabilmiş bir dehadır. Bu eserde de küçük süslemelerle bezediği, yansıması büyük ezgiler vasıtasıyla gizemli bir yolculuk yapacağız. Elgar, ruhuma iyi gelen eserlerin bestecisidir. Dinleyeceğimiz eser Si minör Opus 61 Keman Konçertosu. Daha ilk çalınışında çok sevilmiş, popüler olmuş bir eser. İlk seslendirilişi yapan Fritz Kreisler için bestelenmiş. Kısa bir dönem çok meşhur olan besteci bir süre sonra etkinliğini kaybetmiş ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında artık ilerici, girişimci ve modern olarak anılmamaya başlamıştır. Buna rağmen Keman Konçertosu bu süreçten çok seslendirilen ve kaydı yapılan eseri olmuş. 1930'larla birlikte onun müziğine duyulan ilgi tekrar artmaya başlıyor ve eserleri daha sık çalınmaya başlıyor. Yıllar önce Elgar ile tanıştığımda ilk hissettiğim yabancılık duygusu olmuştu. Yadırgadım ilk anda, farklı bir müzikti ama zaman içinde müzik her tarafımızda bizi sarmış durumda, bana onu gözlemlemek ve yansıtmak kalıyor dediğinde ne demek istediğini yaşamın seslerini duymaya başladığımda anladım. O nedenle bu programımın en önemli amacı

Dinlediğini duymak oldu. Bunu becerebilen kişi duyduğunda yaşayabiliyor. Schopenhauer en yüksek sanatın söz değil ses, şiir değil müzik olduğuna yürekten inanmıştı. Ona göre keman ağlayan bir çocuğu taklit etmezdi. Bizzat ve doğrudan ağlardı. Müzik duyguları bir form şeklinde vermiyor bize. Müzik ağlar, sevinir, güler, duyguların sesi olur. Bu ister bir çocuk olsun, ister kadın, ister bir erişkin. O nedenle baştan sona somut bir olgudur. Onu dinleyenin içinde hissettiği duygular da kişiselleşir. O nedenle her yaşadığınız müzikte kendi oluşturduğunuz kişiselliğinizi yaşayın istiyorum deyip Elgar'ın keman konçertosunu dinlemeye başlıyoruz. Kemancı Salvatore Accardo'ya Richard Hickox yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: Ben şimdi size Joseph Misliwecek desem tanır mısınız? Misliwecek, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Bohemya'da yaşamış, Prag doğumlu bir Çek besteci. Müzik, kompozisyon ve keman derslerini Avusturya'da almış, sonra İtalya'ya gitmiş, tahsili de orada tamamlamış. 1763'te de temelli İtalya'ya yerleşmiş. 18. yüzyıl bestecisi, zarif, melodik, akıcı, keyifli bir müziği var. Özellikle operalarıyla ünlü. Çok güzel keman da çalarmış aynı zamanda. Müzikte klasik akımın gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Misliwecek'in genç Mozart'a senfoni, İtalyan opera seria ve keman konçertoları konusunda ders verdiği, teknik açıdan desteklediği biliniyor. Özgürlüğüne düşkün yapısı nedeniyle hiçbir yüksek iradenin idaresi altına girmemiş. Örneğin saray bestecisi olmamış. Kiliseye bağlı kalmamış. Çek operasının babası sayılan Misliwecek'ten Abramo Edizacco, Antigona ve Olimpiade operalarından aryalarımız var. Seslendiren benim sesini çok beğendiğim soprano Magdalena Kojena. Kojena tortusuz, dolgun, parlak ve net tınısıyla dinleyeni peşine takıp götürür. Öyle sürükleyicidir. Dinledikçe daha fazla dinlemek istersiniz bu güzel sesi. Her seferinde de farklı bir yanını keşfedersiniz. O sahneye çıktığında dinleyici güzel bir yorum dinleyeceğini bilir. O güveni veren bir duruşu vardır. İlahi Çek diye de adlandırılan Misliwecek'in aryalarında Magdalena Kojena'ya, ay çok zor bir isim söyleyeceğim şimdi, yanlış söylersem kusuruma bakmayın, Mihail Świrtyeszewski yönetiminde Prag Filarmonya Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

var. Farklı bestecilerden piyano konçertoları dinliyoruz birlikte. Yorumcular da farklı. Mozart da onlardan biri. Bugün size bestecinin 22 numaralı konçertosunu dinleteceğim. Mozart'ın hazinesi içindeki derin yaşam sevgisi ve insanlığa duyduğu saygı. Özellikle piyano konçertoları vasıtasıyla tutkulu bir şekilde bize bu hazinenin bizim içimizde de olduğunu söyler. Onun her eserinde ben yüreğindeki derin insan sevgisini gözlemleyebiliyorum. O nedenle bu denli güven verici bir tınısı var. Kendini tamamen teslim eder ona insan dinlerken. Olgunluk dönemi konçertolarından olan Köhen sayısı 482, Mi bemol majör 22 numaralı konçerto, bir senfoni dinliyormuşsunuz gibi başlayan, çok dinamik, gelecek güzelliklerin habercisi gibi ve benim için en önemlisi bakır ve tahta nefesler ile her tür yaylanın duyulduğu, tüm orkestra elemanlarının kullanıldığı bir uzun giriş ve sonrasında temayı çeşitlemelerle işleyerek ilerleyen piyano. Çok zekice kurgulanmış, her enstrümanı, her notayı çok net duyuyorsunuz. İkinci bölüm tüm ağırlığı içinde üflemeliler ve piyano arasındaki muhabbet olarak yansıyor. Bazı bölümlerde klarnet, fagot, korno, flüt ve öyle bir bütünleşip öyle tamamlayıcı ve öyle davetkar olabiliyorlar ki piyano buna hep tatlı tatlı cevap veriyor. Son bölüm ise nefis bir rondo, bir çocuk gibi içinize neşe saçan bir tema. Burada da temanın çeşitlenerek ilerlemesi eserin anlamını zenginleştiriyor. Gene tüm bölüme hakim bir üflemeli piyano sohbeti duyacaksınız. Ruhunuza iyi gelecek. Benim öyle geliyor. Öyle bir konçerto ki üflemeli çalgıların orkestra içindeki anlamını, yerini, önemini çok net vurgulaması açısından benim için çok özel ve çok değerli. Bu güzel konçertoyu bu sefer Mitsuko Uchida seslendiriyor. Ben daha evvel size Alfred Brendel'den dinletmiştim. Uchida'nın çok zarif bir tuşesi var, tüy gibi. Varmış da yokmuş gibi. Size özellikle dinletmek istedim. Sevilen bestecileri farklı yorumculardan dinlemek zevklidir. Özellikle Mozart'a tutkulu yorumcuların farklı değerlendirmelerini algılamak çok zevklidir. İnsanın ufku genişliyor, yepyeni bir eser dinliyormuş duygusuna kapılıyor. Bu da zenginleşmek demek zaten. Mozart'a gelirsek şiirsel, duygusal, ironik ve neşeli bir anda ve bir arada onda. Yorumcuların birleştikleri ortak nokta Mozart çalmanın bir ruh meselesi oldu. Kendisi de tutkulu bir Mozart hayranı olan Mitsuko Uchida bu ruhu yakalamış değerli bir piyanist. Evet, Mozart 22 numaralı piyano konçertosu, Mitsuko Uchida ve Jeffrey Tate. Tate, İngiliz Oda Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Son eserimizin bestecisi Georg Philipp Telemann. 1681-1767 yılları arasında yaşamış Alman müzisyen, besteci ve çok değişik sayıda müzik aletini virtüöz olarak çalabilen, kendi kendini yetiştirmiş bir kişi. Besteleri Alman barok müzik stilindedir. Tüm zamanların en üretken bestecisi olarak bilinir. Telemann yaşadığı dönemde müzikal yeteneklerinden ötürü çok sevilen ve tanınan bir besteci olmuştur. Aynı zamanda çoklu keman ya da trompet gibi sıra dışı enstrüman kombinasyonları için yazdığı konçertolarla da bilinir. Ben bugün size onun oboa için yazdığı re minör konçertoyu dinletmek istiyorum. Bestecinin 1716 ile 1721 yılları arasında Frankfurt'ta olduğu dönemde yazılmış. Nefis bir adagio ile başlıyor, ardından akıcı canlı bir allegro bölümü var. Allegro yerini tekrar bir adagio bırakıyor. Bu bölümlerde oboanın kapasitesi, duyarlılığı, dokunaklı yansıması çok net verilmiş. Son bölüm yine bir allegro. Hem zor, hem akıcı, hem melodik. Bitince insan tekrar dinlemek istiyor. Böyle eserleri dinlediğimde üflemelileri neden sevdiğimi bir kez daha anlıyorum. Seslendiren oboacı Heinz Holliger İsviçreli. Dünyaya gelmiş en iyi oboacılardan biri olarak hiç unutulmayacaklardandır. Benim de dinlemeye doyamadıklarımdan. Holliger'e Iowa Brown yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka Notaların Dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

ben akşam olmuşum. Yapraklarım dökülüyor usul usul. Adım sonbahar, adım sonbahar.

Thank you.